0: And I won't back down. No, I won't back down.
1: 96.2 Radyo Eksen.

Social anxiety. Depression.

free. Radio Exile.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhaba, günaydın. Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben. Yeni bir hafta, yeni bir programla tekrar karşınızdayım ve ona kadar da eşlik edeceğim size hafta içi her gün olduğu gibi. Grace Cummings'den de bu dinlediğimiz şarkı. Bu son dönemde sık sık yer verdiğim, sesini çok beğendiğimi söylediğim son dönem favorilerimden Grace Cummings'in John Lennon şarkısıydı. Bu dinlediğimiz Ağustos'ta yayınlanan Blood Horse albümünün 8. şarkısı bu. John Lennon'a, onun felsefesine yazılmış bir saygı duruşu olarak da kabul edebilirsiniz. Şarkının ismi de John Lennon. Zaten Grace Cummings 96.2 Radyo Eksen'deydi. John Lennon'a geçebilirim ama hissiyatı daha Neil Diamond's Sweet Caroline'ına ait olduğunu düşündüğüm için öyle devam edelim istiyorum. Bugünkü programa böyle başladık, devam edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Radyo Eksen'in sabah programı başladı.

Teenage Fan Club, Be With You Tonight dinlediğimiz bu şarkı. İskoç grubun 9 Ekim'de yayınlanacak olan 13. stüdyo albümü Do Not Dare To Dream albümünde yer alıyor. Onun single'larından da Be With You Tonight 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi Beatles'a devam ediyoruz. Girl sırada.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shopperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopperfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
3: Sen neymişsin Shopperfly? Bye, bye.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.
6: Bugünden yarına Allianz seninle.
5: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Nothing But Thieves yeni albümlerini 25 Eylül'de piyasaya sürecekler. 5. albümü olacak bu İngiliz grubun. İsmi Stray Dogs. Onun single'ıydı dinlediğimiz 96.2 Radyo Eksen'de A Different Kind of Happiness. Ardından Jean Lowe's Jezebel'la devam ediyoruz. Desire şimdi sırada.

ekliyorum. Arka arkaya çalmamaya da özen gösteriyorum sabah programlarında. Genelde böyle aralara sadece bir iki tane beraber dinleyelim istediğim yenilerden şarkılara ekliyorum. Dua Saleh de onlardan biriydi bugün için seçtiklerimden. Sudan asıllı kendisi, Amerikalı bir şarkıcı, rap. Aynı zamanda oyuncu Dua Saleh, Of Earth and Wires bu albümünde yer alan şarkılardan da dinlediğimiz 96.2 Radyo Eksen'de şöyle devam edelim şimdi yayına.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Salt'ın güncel sergisi Deniz Aşırı. Özer Kabaş ve Zamanları, sanatçı, eğitimci ve yazar Özer Kabaş'ın resimden sinemaya, tiyatrodan tasarıma uzanan çok yönlü pratiğini ve Türkiye'nin kültür tarihindeki yerini inceliyor. Deniz Aşırı, Özer Kabaş ve Zamanları, 14 Mart 2027'ye kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla. 8. İstanbul Fringe Festivali kapsamında Kübalı koreograf Suzanne Paulson 2024 Villa Nueva Eleştirmenler Ödülünü kazanan yapımı Mondo 23 ve 24 Eylül akşamı saat 20.30'da Paris Bu Art'ta. Biletler için Paris Bu Pass.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.
3: J'ai pensé que peut-être on pourrait nous permettre de fumer nos bêtes.

0: Radyo Efsane'de Dürşah Güray yayında. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Efsane'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine göz atacağız. Birbirimizi hiç görmeyecekmişiz 23 Eylül'de Paribu Art'ta. Masum bir oyun, beklenmedik bir olay ve bir anda değişen hayatlar. Birbirimizi hiç göremeyecekmişiz, çocukluk ile yetişkinlik arasında o kırılgan sınırı sorumluluk, büyümek ve geride bırakmak üzerinden sorguluyor. Seyirciyi kendi büyüme anlarıyla yüzleştiren oyun 23 Eylül'de Paribu Art'ta. Mondo 8. İstanbul Fringe Festival kapsamında 23-24 Eylül'de Paribu Art'ta. Bilginin, uyaranların ve gereksiz olanın giderek çoğaldığı bir dünyada gerçekten neye ihtiyacımız var? Mondo, modern yaşamın yarattığı yabancılaşmadan yola çıkarak insan için vazgeçilmez olanı yeniden keşfetmenin yollarını arıyor. Yalın ve gereksiz olandan arınmış bir dünyanın peşindeki Mondo, 23-24 Eylül'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Gimme Shelter bu defa Stone Sour yorumuyla Lizzy Hale onlara eşlik ediyordu. 96.2 Radyo Eksen'deydi. Herkesin keyfi yerinde umarım. Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz. Alabama Tree ile devam edelim. Woke Up This Morning şimdi sırada. Woke up this morning, got yourself a

adı War on Drugs yeni şarkısıydı Who's That dinlediğimiz. 9 Eylül'de piyasaya sürdüler bu şarkılarını. Grubun solisti Adam Grandusiel çocuğunu okula bırakıyormuş bir sabah. Bilmiyorum şu anda da vardır büyük bir ihtimalle Radyo Eksen dinleyenler arasından çocuğunu okula bırakanlar ya da bırakılanlar. Neyse babası tam böyle ilk kahvesini içtikten çocuğunu okula bırakana kadar geçecek olan o 10 dakikalık kendine ayırabileceği sabah bölümünde yazdığı şarkıydı bu. Who's That? The War on Drugs. 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bilmiyorum şu anda çocuklarını okula bırakanlar o zaman dilimi varsa eğer 10 dakika içerisinde bir şarkı yazacak olsalar ismini ne koyarlardı? Eğer sizin de böyle yazmasanız bile yani şarkı yazsaydım diyebileceğiniz bir söz yazabilseydiniz ne olurdu yani o şarkının ismi? Tom Petty ile devam ediyorum. I Won't Back Down şimdi sırada. Bu olurdu mesela, güzel olurdu.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
1: Neon 1. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Stanley Simmons 96.2 Radyo Eksen'deydi. Kim biliyor musunuz bu Amerikalı grup ikili daha doğrusu? Kiss üyelerinin oğulları Ewan Stanley, Paul Stanley'nin oğluyla Gene Simmons'ın oğlu Nick Simmons'ın tarafından kurulmuş olan bir grup. Onlar daha babaları değil de böyle Fleetwood Mac'lerden, işte Simon & Garfunkel'lardan, Americana, folk rock, soft rock tarzından daha çok etkilendiklerini söylüyorlar. Cold da dinlediğimiz şarkıydı. Bu ikiliden 28 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya sürdükleri Dancing While the World is Ending adındaki 12 tane şarkıdan oluşan bir stüdyo albümleri mevcut. Devamına bakmak isterseniz Kiss üyelerinin oğullarının grubunun Stanley Simmons grubun ismi Cold da dinlediğimiz şarkıydı. Ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Echo and the Bunnymen'le devam ediyorum.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Segway.

24 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: olsun işinizde. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

House'dan It Had To Be You 96.2 Radyo Eksen'de. Herkesin keyfi yerinde umarım. Sabah programı bu dinlemekte olduğunuz Gülşah Güray ben. The Tame Impala ile devam edelim. Tame Impala, The's yok. Tame Impala öyle çıktı ağzımdan, kusura bakmayın. Sundown Syndrome şimdi sırada.

ruhunu daha modernleştirerek piyasaya sürdükleri şarkıydı. Run the Jewels LP var ona. Killer Mike onlara eşlik ediyordu. Run the Jewels 96.2 Radyo Eksen'deydi. Uğur Lala dinlediğimiz şarkıydı. Bu nakarat da aslında Gangstar'ın 92 tarihli klasikleşmiş şarkılarından alıyorlar. Oradan sample'landığını da söyleyebiliriz aslında. Dinlediğimiz Uğur Lala şarkısının Santa Fe Clan onlara eşlik ediyordu. Şimdi Clash sırada, Radyo Eksen'de Jimmy Jazz'le devam ediyoruz yayına.

Kings of Leon yeni albümlerini 6 Kasım'da piyasaya sürecek 10. albümü olacak bu grubun. Oh My Blood albümlerinin ismi ve bu albümden ki kariyerlerinde prodüktörlüğünü tamamen kendilerinin üstlendiği ilk albüm aynı zamanda Oh My Blood. Dolayısıyla tarzlarında bir farklılık olacaktır. Kings of Leon'dan My Whole World'u dinlediğimiz şarkı. Bu da Eylül ayında yayınlanmış yeni şarkılarından. 11 Eylül. Geçen cuma yayınlanmıştı. Ondan önceki cuma. Temple of the Dog'la devam ediyoruz. Hunger Strike şimdi sırada.

0: Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
4: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Fransız besteci Jan Tiersen uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da. Jan Tiersen 10 Ekim'de Stage Pass organizasyonuyla Maximum Unique açık havada sahne alıyor. Müziğin, doğanın sesleri ve duygusuyla buluştuğu bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
7: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
9: İstersen.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Rora and the Untamed, Savage White Swan 96.2 Radyo Eksen'deydi ve bu ayın, hatta senenin de değil, daha bu aybaşı piyasaya çıkmış olan İngiliz müzik projesi Rora and the Untamed şarkılarındandı ve ilk şarkıları Savage White Swan adını taşıyordu. 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi Kate Bush'la devam ediyoruz. Army Dreamers sırada.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: alışılmışın dışına çıkan şarkılarıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Tuana, 26 Eylül akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Love you, Paris. I love you, Paris.
1: Paris Jackson'dan The Breeze dinlediğimiz şarkı. Paris Jackson babası Michael Jackson'ın doğum gününde 29 Ağustos 2026 tarihinde bu sene sürpriz bir şekilde bir şarkı yayınladı. Bu dinlediğimiz The Breeze adını taşıyordu. Bir de Just Me and You adında bir teklisi vardı. Double single olarak piyasaya sürdü. En dikkat çekici olan kısmı da bu kapanışında Michael Jackson'ın geçmişte evde kaydedilmiş bir ses kaydının yer alması. İşte I Love You Paris dediği bölüm. Böyle duygusal bir kapanış yaparak Amerika ile bugünkü programı sonlandırıyorum. A Horse With No Name'i dinleyelim. Yarın sabah saat 7'de tekrar görüşeceğiz. Ayrıca birlikte yapacağız listeyi, salı olduğu için isteklere yer vereceğim. Görüşürüz, hoşçakalın.

Pozitif Müzik Gülşah Güray'ın sabah programını sundu. 96.2 Radyo Esen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481 Venividi Göz.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
0: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
4: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
5: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
0: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Seviyorsan sevimi çok. Sütarsız mekemesi yok.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Sunum yetiştirirken motivasyonunu sıcak tut.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
0: Radyo

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Shopenfly.com.tr'de ve Bonus Flash'ta.

0: Dinden cep telefonla. Akakçe en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı başlıyor.

herkese güzel bir gün diliyorum. Gülşah Turgut ben. 16.7 Ekran Radyo Eksen'de sizlere eşlik edeceğim. New Orleans çıkışlı ikili Twisted Teens açtı bugünkü programı. Temmuz ayında Florida Water Blues isimli 3. albümlerini piyasaya sürdüler. Bu albümlerinden dinlediniz Why Did You Miss It? 50 sene öncesinden Modern Lovers şarkısıyla devam ediyoruz. Roadrunner.

Seattle'dan bir topluluk Telehealth Radyo Eksan'daydı. Mayıs ayında Green World Image isimli ikinci albümlerini yayınladılar. Bu albümlerinden Cool Job Radyo Eksan'daydı. Ecstasy sırayı alıyor. Radio's in Motion.

60 sene öncesinden King's Klasiği Sunny Afternoon 96.2 Radyo X'deydi. Sly Stone'la devam ediyoruz yayına. My Woman's Head.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Londralı topluluk Man Woman Chainsaw Radyo Eksanı'ydı. 2024 yılında çıkardıkları ilk EP'lerin ardından ilk albümlerinde bu ay piyasaya sürdüler. Cannonball isimli bu albümlerinden dinlediğiniz Noise Dive. Slow Dive var sırada. 2023 senesinde geri dönüş yaptıkları Everything Is Alive albümlerinden Kisses.

The Farm isimli ikinci albümlerini Ekim ayında yayınlayacaklar. New Yorklu topluluk TVOD ve yeni şarkılarından Rerun, Radio X'deydi. İsveçli topluluk Viagra Boys'la devam ediyoruz. Troglodyte.

0: Troglodyte.
1: ...96.2...
2: Radyo Eksen.
1: Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki etkinliklerine göz atacağız. Birbirimizi hiç görmeyecekmişiz. 23 Eylül'de Haribo Art'ta. Masum bir oyun, beklenmedik bir olay ve bir anda değişen hayatlar. Birbirimizi hiç göremeyecekmişiz. Çocukluk ile yetişkinlik arasında o kırılgan sınırı sorumluluk, büyümek ve geride bırakmak üzerinden sorguluyor. Seyirciyi kendi büyüme anlarıyla yüzleştiren oyun 23 Eylül'de Haribo Art'ta. Mondo 8. İstanbul Fringe Festival kapsamında 23-24 Eylül'de Haribo Art'ta. Bilginin, uyaranların ve gereksiz olanın giderek çoğaldığı bir dünyada gerçekten neye ihtiyacımız var? Mondo, modern yaşamın yarattığı yabancılaşmadan yola çıkarak insan için vazgeçilmez olanı yeniden keşfetmenin yollarını arıyor. Yalın ve gereksiz olandan arınmış bir dünyanın peşindeki Mondo, 23-24 Eylül'de Haribo Art'ta. Haribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.haribo.com adresinden veya Haribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Haribo Pass.
1: Haribo Art sundu. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

Avalanches 6 yıl önceden sonra yeni bir albümle geri dönüş yaptı. 16 Ekim'de çıkaracaklar No Bad Memories isimli 4. albümlerini. Bu albümlerinde Portraits of Tracy işbirliği taşıyan yeni single'ları Can't Get Over Losing You Ravi Aleksan'daydı. Multi-enstrümantalist müzisyen, prodüktör Dev Hines projesi Blood Orange var sırada. Tam bir sene önce yayınladığı Essex Honey isimli 5. albümünden Somewhere in Between.

0: lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Geçen sene 84 yaşında aramızdan ayrılan efsane Roy Ayers ve Running Away takibinde yeni Yasmin Lacey single'ı sırayı alıyor. Summer Haze.

0: 96.2 Radyo Esen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine göz atacağız. Birbirimizi hiç görmeyecekmişiz 23 Eylül'de Paribu Art'ta. Masum bir oyun, beklenmedik bir olay ve bir anda değişen hayatlar. Birbirimizi hiç göremeyecekmişiz çocukluk ile yetişkinlik arasında o kırılgan sınırı sorumluluk, büyümek ve geride bırakmak üzerinden sorguluyor. Seyirciyi kendi büyüme anlarıyla yüzleştiren oyun 23 Eylül'de Paribu Art'ta. Mondo 8. İstanbul Fringe Festival kapsamında 23-24 Eylül'de Paribu Art'ta. Bilginin, uyaranların ve gereksiz olanın giderek çoğaldığı bir dünyada gerçekten neye ihtiyacımız var? Mondo, modern yaşamın yarattığı yabancılaşmadan yola çıkarak insan için vazgeçilmez olanı yeniden keşfetmenin yollarını arıyor. Yalın ve gereksiz olandan arınmış bir dünyanın peşindeki Mondo, 23-24 Eylül'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

5. albümleri Dopamine Chamber 16 Ekim'de piyasaya sürülecek. James Ford'la çalıştıkları bu albümlerinden paylaştıkları single'ları Marianne. Fontaine's DC takibinde Shame'le devam edeceğiz. 2023 senesine ait 3. albümleri Food for Worms'un şarkılarından Fingers of Steel.

İkinci albümleri Cancel Me I'm Tired bir ay sonra yayında olacak. Londralı topluluk Fat Dog ve yeni paylaştıkları single'ları Shit Love Radio X'andaydı. New York'tan bir grup Surfboard sırayı alacak. Onlar da bu sene başlarında Reality Star isimli 3. albümlerini piyasaya sürmüşlerdi. Bu albümlerinden Hot Dog.

0: Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr. 1 1 2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

New York merkezli art punk topluluğu Bodega Radyo X'deydi. 9 Ekim'de All Inside Aquarium isimli 5. albümlerini çıkarma hazırlığındalar. Yeni single'larından Weather Me, 1978 yılından Television şarkısıyla devam ediyoruz. Foxhole.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: And now, ladies and gentlemen,

0: Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Bonobo'dan 11 Eylül'de yeni bir albüm geliyor. İngiliz prodüktörün Distance and Static isimli 8. albümünde yer alan şarkısı. Joy Crooks ortaklığı taşıyan Always On Your Side Radyo Eksen'deydi. Gülşah Turgut ben, az sonra Güven Yıldız yayını devralacak. Bugünün kapanışını Everything But The Girl'la yapıyorum. Tracy In My Room. Yarın 13'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Paradise. The Killers frontmeni Brandon Flowers solo single ile eksendeydi. 16.30 Mick Jagger dinleyelim şimdi radyolarınızda. Sweet Thing.

Frank Black sonrasında eksandeydi. Mando Diao'dan Mean Street dinledik. Kısa bir reklam arasına gideceğiz birazdan. Ama önce The White Stripes'la programa devam edelim. Seven Nation Army.

0: 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

In Need of Repair, yeni saatin açılışıydı Band of Horses. Eksendesiniz, 80'ler sonuna döndük. U2 ile bugünkü program devam edecek. The Joshua Tree albümlerinden dinliyoruz Eksende. Where the Streets Have No Name.

gruptan Beşli The Strokes. Radyo Eksen'de dinledik Lonely in the Future. Eksen'desiniz saat 8'e dek. Ben Güven radyolarınızdayım. Arctic Monkeys var sırada, Black Treacle.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Alyanslı olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Alyans'tan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Alyans ailemle. Alyans seninle. Detaylar ve koşullar için alyans.com.tr. Hep kazandıran taksi, bir taksi,
1: bir taksi. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
8: Radyo Eksen.

İlk dönemi Kasabian single'larından, hatta grubun ilk albümlerinden Radyo Eksen 96.2'de Processed Beats dinledik. Eksen 96.2 burası. Sırada bugünün yenilerinden biri var. The National solisti Matt Berninger'in geçtiğimiz hafta gelen 6 şarkılık yeni EP'sinden dinliyoruz sıradaki kaydı. Ask for Water.

0: Bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
7: İstersen Neon 1.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

Rosy Rays. Spin around, see, part time you could find a

And it's still all right. Burası Radyo Eksen. Nathaniel Ratcliffe radyolarınızdaydı. Saatin sonuna doğru geliyoruz. Bu saatin kapanışını Beck son albümü Ride Lonesome'dan yeni single ile yapacak. Runaway. Runaway.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz. Birbirimizi hiç göremeyecekmişiz 23 Eylül'de Paribu Art'ta. Bir oyun ne zaman masumiyetini kaybeder, çocukluk tam olarak ne zaman geride kalır, birbirimizi hiç göremeyecekmişiz, beklenmedik bir olayın ardından gelen sessizlik ve sorular üzerinden hazır olmadan büyümeyi ve sorumluluk almayı sahneye taşıyor. Oyunun bittiği yerde başlayan bu hikaye yarın akşam Paribu Art'ta. Mondo 8. İstanbul Fringe Festival kapsamında 23-24 Eylül'de Paribu Art'ta. Daha fazla bilgi, daha fazla uyaran, daha fazla şey. Peki bütün bunlar hayatımızı gerçekten zenginleştiriyor mu? Mondo, çağımızın bilgi fazlalığı ve yabancılaşma halini görsel ve kavramsal bir dünyaya taşıyarak insan için gerçekten vazgeçilmez olanın izini sürüyor. 8. İstanbul Fringe Festival kapsamında 23-24 Eylül'de Paribu Art'ta. Klasik müzik eğitiminden farklı enstrümanlara, akapella performanslarından kendi şarkılarını yazmaya uzanan müzikal yolculuğuyla yeni neslin dikkat çeken isimlerinden Tuana, 26 Eylül'de Paribu Art sahnesinde. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Babe Heaven 96.2'de Craziest Things. 8'e dek ben Güven yayındayım. Son günlerde sıkça dönen kayıtlardan biriyle bugünkü yayın devam ediyor. Soft Loft 96.2'de Gravity's Pool.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBV Shop & Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntı

0: Taksi. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen'de.

It's Time. Johnny Marr Radyo Eksen 96.2'de yeni single'ıyla dinledik. Haziran'da The Age of Everything isimli son solo albümünü yayınlamıştı Marr. Bu albümün son single'ı Eksen'deydi. Bugünkü program Liam Gallagher'la devam edecek. Şimdi radyolarınızda Wall of Glass.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
2: Eylül ayı

80'lerden bir klasik Don't Dream It's Over, Crowded House ve aynı isimli albümünden Radyo Eksen'de dinledik. Bu saatin kapanışını Garbage yapacak Shirley Manson vokaliyle dinliyoruz. Tell Me Where It Hurts.

2000'ler başındaydık. Lenny Kravitz, Radyo Eksen 96.2'de Lenny albümünden Believe in Me. Bugünkü programın dördüncü ve aynı zamanda son saatinin içindeyiz. 8'e dek ben Güven yayındayım. Empire of the Sun var sırada. Avustralyalı ikiliden dinlemeye başladığımız şarkı Half Mast.

0: 96.2 Radyo Eksen. İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Sekizinci İstanbul Fringe Festivali kapsamında Kübalı koreograf Suzanne Paulson 2024 Villa Nueva Eleştirmenler Ödülünü kazanan yapımı Mondo 23 ve 24 Eylül akşamı saat 20.30'da Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

Bolca post-rock ve ilk dönem gotik rock etkileşimli yeni Fontaine's DC single'ıydı dinlediğimiz Marianne. Eksendesiniz. Johnny Marr, Bernard Sumner işbirliğiyle bugünkü yayın devam edecek. Vivid.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Filme başlamadan kahveni almayı unutma.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Amarok.

Zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Yayının sonundayız artık. Kapanış bu akşam R.E.M'den. Yarın saat 4'te yeniden görüşmek üzere. What's the Frequency Kenneth dinliyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın. What's

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi. 96.2 Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
2: Reklam.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'ten herkese merhaba. Ben Çağlan. 2 saat boyunca burada olacağım. Bu akşamki Lanet'in açılış parçası Hiren Eight'ten geldi. Bu proje 1985 yılında Afrika'ya yardım için toplanmıştı. Dio önderliğinde ve bu plan satışından 1 milyon dolar kazanıldı ve hepsi Afrika'ya bağışlandı. Hiren Eight'ten dinlediğimiz parça Stars'dı. Sıradaki parça Kiss'ten gelecek. Tears Are Falling.

Dinlediğiniz parça Kiss'e aitti. Azalum albümünden geldi. 1985 tarihli bu albümden Tears Are Fallen'ı dinledik. Sıradaki parça Mötley Crüe'ye ait. Grubun ilk albümü Too Fast For Love ilk önce kendi kurdukları plak firmasından yayınlanmıştı. Fakat daha sonra Elektra bu albümün iş yapacağını görüp kendi bünyesine aldı ve yeniden remastered edildi bu albüm. Bu albümden dinleyeceğimiz şarkı Starry Eyes.

Lanet'te iki Alman power metal grubunu peş peşe dinleyeceğiz. Bunlardan ilki Halloween. Keeper of the Seven Keys Part 1 adını taşıyan 1987 albümleri aynı zamanda vokalist Michael Kiske'nin de Halloween'le kaydettiği ilk albümdü. Bu albümden A Little Time'ı dinleyeceğiz. Hemen ardından Running Wild, Under Jolly Roger albümünden çok da bilebileceğiniz bir melodisi olan Beggar's Night ile Lanet'te olacak.

tıpkı Dio gibi geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetmiş bir başka efsane var sırada. İrlandalı gitarist Gary Moore'un After the War albümünden aynı isimli şarkı şimdi Lanet'te.

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'e In Flames ile devam ediyoruz. Colony albümü 1999 yılında yayınlanmıştı. Bu albümden Ordinary Story şimdi Lanet'te olacak.

Türkiye'ye çok sık gelen iki grup var sırada. Bunlardan ilki Anathema. Eternity albümleri 1996 tarihliydi. Bu albümden Eternity Part 1'ı dinleyeceğiz. Hemen ardından Yunanlı grup Rotten Christ, Sleep of the Angels albümünden Sleep the Sleep of Angels adlı şarkıyla lanetli olacak.

Hollandalı grup Gold ilk albümünü 2012 yılında Interbellum adıyla yayınladı. Bu albümden bir parça şimdi lanet olacak, Nord. Hemen ardından Alman gotik metal grubu Crematory'yi dinleyeceğiz. X7 albümünden bir parça Moonlight.

İsveçli grup Ghost'un eski elemanlarının hepsi gruptan şutlandı Papa tarafından ve yerine 5 yeni eleman geldi. Ghost'un gruptan kovulmadan önceki kadrosuyla kaydettiği son albüm 2015 tarihli Meliora albümüydü. Bu albümden His şimdi Lanet'te.

Ghost gibi bir başka İsveçli grup In Solitude. Grup 2013 yılında Sister albümünü yayınlayıp bir iki sene sonrasında da nedensiz bir şekilde dağılmıştı. Bu muhteşem albümden A Buried Son şimdi lanette olacak.

Dinlediğiniz parça Norveçli grup Theater of Tragedy'nin 3. albümü Ages'dan geldi. 98 tarihli bu albümden seçtiğim parça Cassandra idi. Sıradaki parça House of Lords'a ait Love Don't Lie.

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'tesiniz. Ben Çağlan. Bu akşamki Lanet'in son 5 parçasına geldik. Bunlardan ilki Testament'e ait. Testament 3. albümü Practice What You Preach'i 1989 yılında yayınlamıştı ve ilk kez bu albümde bir balat şarkı kaydettiler. Bu şarkıyı şimdi Lanet'te dinliyoruz. The Balat.

Dinlediğiniz son iki parçanın ilki Guana Apes'e aitti. Don't You Turn Your Back On Me. Hemen ardından Tiamat dinledik. Prey albümünden bir parça seçmiştim. Divided. Bu akşamki Lanet'in son iki parçasına geldik. Bunlardan ilki Aerosmith'in efsane şarkılarından bir tanesi Amazing. Hemen ardından Katatonia dinleyeceğiz. Brave Murder Day albümünden Day. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. I